0: Mamsterbine abi.
1: Ya?
0: Mamsterbine abi.
1: Anmaz bayağı bırak yoğuna yoğuna.
0: Mamsterbine abi.
1: Ya?
0: Mamsterbine abi.
1: Anmaz bayağı bırak yoğuna yoğuna.